0: daha para yapmak. İşte sizin sonra kabul iş yüzde ne yapalım? Bazen bir ben size oradan değil mi? Oraya gidiyor. İşte bu bakın bir daha şu şeyin alma. Dönmüş yok. Hep onu yapalım. Evet. Tamam.
1: Thank you.